0: Günaydın.
1: Çoğun iyiydin mi bası? Başı.
0: Eniz başı.
1: Kurban. Cüle ki Ahmet mi be? Hin Diyarbakır.
0: Cüle Ahmet de Cüle Diyarbakır çıkan zeyt. Tamam.
1: Bazıla rengi min bir.
0: Cibur, gora rengi tayyip. Tamam. Mesela hep ki ağaç desine çıka hoşa ve gora rengi bir hoşa. Kamerayı hoşa.
1: Ama zor var.

Şimdi şu babeti panzini despekin na ferima kursayım taybe jide vera behdin apıştı çülü heşt demşi meyran. Heşt da bir yara vazalata samanen sürüştü bu da beşkirin panzini 750 dinari ya normal. Lesnure de vera behdin an nahat yeceb çekerim. Roja pençembiya bohri vazalata samanen sürüştü bir yara ka di derbare panzini derkir ya. Ura gandiye uan bir yarda ya. Bepişta panikirin panzini an normal ya bazırgani bu hayvi. Vaki panzina hükümi edmet. Yani hep 750 dinara. Le her çanda kul parizgaha Süleymani ev bir yer ketiyet bir yave cebce ekirne da hat yer cebce ekirne şüphede ev ülke jive panzin ser şoferi an Süleymani da teta da beşkirin 750 dinara. Le heştal sinure parizgaha doke panzina 750 dinari nahat yer da beşkirin şoferin bedinan lheviya ve çendeleku ve panzini ver bekirin. Jber ko amzana ve demek edireşe panzin naf Paris gaha duho ke da gelek ya gram bi ul despeke jime bahs kiri. El despeke vakti panzin gram bi, el duho ke gram bi. Bu hain duho ke hind zede bin yeni ya super neziki 3000. Her litrek neziki 3000 dinara bi eveşi bargiraniye ka zede bi bu Paris gaha duho ke. Şoför aş da khuas kirko beyni erzan kirin. Çem bir yerde çun eve ek şuan bir yer diye. Dere xistin ko panzin ya normal bete Frotun 750 dinar al nav Süleymani da te cep ceketin nav duho ke da ata nu kena atiye cep ceketin. Lgor ino çe gahane kena al hashte duho ke bisht heshta bri ara vasarata saman sürüşti bu erzan kirna bu haye panzini ne kefti biya ve cep ceketin da. U bu haye her se joren panzini et nav parizgaha duho ke da her yeb girani may. Duho ke şoferan sırayen dyr u direj girin bu vergirtina panzina peştavani kiri ya 750 dinari. Bu demek ki zeyde ji au naftrum belen khodat minen. Ku da ku panzini var. Bir mahabini ve dühi raide ki rave beriye hatnu çona duho ki ep navi Züheyr Süleyman u valati ekedi elde mi sıra girtne da elde vera cambur yatna bera duho ku misil da raidana ka hatnu çone da ama yani hoş dersa. Yani van sıra indürü dure şeydi kurbani ji divda hat. El sinore parizgaha duho ki 22 panzihane yetahatin eter kankirin, bu da başkirin, panzina 750 dinari ya peştevani giri. Veja, ev panzina peştevani giri, nükada hükmata karberreker bir yara ve çendi da, o vazarata saman sürüştü. Bir yarda eku panzina normal, ev de bitinde panzikhanan, Süleymani, Havlir, Duhuk, Halabca dedinde panzikhanan, o evji dip 750 dinara filoşun. Yani hemen bu haye panzina hükumi. Yedi babete kualiti ve ev pişti ve. Çünkü hatta şoför tuvar girin pişti ve yedi dert kevet ku kualiti çoğalit nüke da ev bir yara il Süleymaniye ya katiyat bir ave cep cekir ne da. Duhu ke ne? Duhu ke piştir jide mi vatarata saman sürüşti bir yardan ku ve panzin bete erzan girin. Eykem car ya normal erzan girin. Ne da? Gotun normal namaya. Pişti ve hatın panzina muhasan ya soperci erzan girin. Bu ha boydanan nek erzan ki bu ha boydanan ku evet vi baye erzan froşun ev jina hat efrutun panzihanan derget panzihanan koy girdin godma panzinine panzin bu mena ayet yapeti vi bu çiji bu bu içinde zıfrandın ku panzin ev grand froşuna mı emnaşım erzan froşun deme panzihana da hozan dedik ki gelek şu kodan panzihana da hoz ki go eğer her sada froşuna mı ya karulanas hem de her sada 5 froşun normal eğer bu Muhassan

0: Evet, akademi hey. Her sal dikel hatına verzi bahar u havine kuverzin despekirna seredzan u hatna geçtiyaran el herima Kurdistan'ı. Berpersin biya ve geçtiyar ile herima Kurdistan'ı reynmayın taybet derbare pakışra girtina jinge herima Kurdistan'ı balaftik. Le mahabın. Püşkeka zedeş geçtiyaran girda yan paben nabın puan reynmayan ve kubuana. Tene balafkirin yan tene dana. Elbette piştip dumayı katına geçten kwa, gileşi ildifkwa cihet helinu ziyan edgeyine jinge. Efe au dimene. Yen bermaykane, yet mana gileşine, luancan, jbeliku gileş elveriye geçtiyar cihet helin, seyrani cihet helin, ne ayda rakirin jigileş ağusa, atnaf jinge hidat millet hem bu simayi bajeri rastiye kirete ne cana mahabın ji yani ef deverin ku ef gelişel etminet hem deverin geçtiyar yen juan gele keskatiye ki gele ki juan ye zedeli le mana evi gelişi ziyan etgehin de ujinge bena ne hoş balavt kit meşu mora balavt kit ziyana gazetet gehin de jinge gehin de erdiş berku gelek şu an naylon au naylona psadan salatna fi erdida nahalet mitçtad bin axe da ku ev ziyana ka gele gazete ya bu axe bu erdi şperveşi ef gazında serveş hatet etekin ku ev gileşa bu nayt arak ku amin binin vandi manavel ser şaşan kanal hashtag binin çawar ave nizki gunde bade yeser devera qarqarava Hemi bedinan zan qarqarava ki ve badej ki ve cehe ki geçtiyari hoşe nezi ki duho ki ya ku xalik vaxte çıta derve cehe ki gele ki düğürne ve çıta ve deveri hem ya nezi ki hem kes katiye ki zedeleyi avaka başyaleyi xalik çıta veri bu borina demek ki hoş u disanji nezi ki sikire duho ki mıxabın dimen hem nezi ki qarqarava hem ji sikire duho ki Dimenin dilhejin prosti. Dimenin ne hoşun vakti em van. Dimen adamın gelek ne hoşa. Bu kol verim gelek mi ne hoşa. Bu çi ev gelişe el ser vi erdi vi ahab minet. O kije berperse lanin peyvedi derje berpersen prosti. Yani hem halikji gunabit gelişi kwa el pavajit hem ji lanin peyvedi dar berpersen ji verçendi. Ved au khemiş ahab khun. Au khemiş vanda verab khun. Ve serreka serekiya duhu ki bu sikri duhu ki devara qarqarava ku şulayı geçtiyara ve mabahsuye çendikir ku havine da jinge heke juani hey çine veri serredan kin ev jinge ha usay hatiye piskirin ve hatanu keji ev gileşen hatiye rakinim. Her sal makabini ve ev dimene dubare edin ev. Geçtiyar pişti ku demek ki hoş naf sırıştı da et borinil duhu ki gileşi xabcı hetelir. Lainin diji nain rakin. Lanin berperz jin ayin evi gileşi rakin. Şber ve ev bermayke bine zarar, bine ziyan bu ser deveri, bu aha deveri. Ve ce eve dimenin cihin geçti her ye, dimenin dihime editin, kendi cara makar yel serkiri naf senteri duhoke da çoğa gileş konvebbi. Naf semeli da, naf kaza amediye, naf çendin deferindi da makar serve çendekir ku gileşi kom ve bin helbete hükümeti yani hükümete kar barakere lanin ber persen ava kom, gel kompaniya reketin ya hay. Kompani tiyat van gileş arat. Le parayin adına vana. Vakti parayin adına jinge pareza ev jina gileşin arakit. Ne ev gileşat en arakir. Ne gelek jaraj naf defer adama bahskirin naf sentere bajer adaya. Yani amediye geçtiyerin arab Godine Kudan'ın otela borçlu gileşini arak. Geçtiyar serden avan cihat ki. Gileş şlanin bizim jinge Pariz'a ve nayet arak. Çünkü muçey o anadın. Jinu jiyar aval servi muçey. Ayı muçey ver ne girit. De çıt karak edip buha git. Borçlu bit gileşi arak. Şırak edi jive o kime bahs gidik o geçtiyar jiyo. Yani seyrani jiyo. Gileşi atavaj ne verir. Dumayi ki eğer kom jikin. Abdanın jiyo. Ma eğer neyit arak edin. O gileşi de balav bit. Diher hissiyet nafı jingehi da balaf git. Mıkhabini ve vidarın ef simaya ne et editin naf. Pariz gaha duhu ki da eti. İter naf senteriye naf başır atav cihin geçti yari ji yin duhu ki. Ben bine ser baba tek edi evci her girdayı jingehi ya. Le evcara tınav duhu ki da yine ef dimenin hüyün binin yen agirine. El Sinuri Qaza Şixan demi drojana agir berbiye çiyay meqlub u hatta nüke timen baraman yaşaristani yende veri bu kontrol kirna agiri ne çoyne. Jmareka xabakş ev daxaza harikari yetkin. Demi drojana agir berbiye çiyay meqlub u hatta nüke jiy ribereke zedel çiyay ye meqlub ye sotu timen baraman yaşaristani ya berdaraş Şeyhan uduğu keşi berefliğinin bütün agir vemrinin. O bir hecete cüda. Bizim hajmareka çiyavan çiyagiran. Şeyveye ki xoğbaxş yetçoy nevi çiyay bizav tikin agiri kontrol bikin vemrinin. Leyeş berku hem hajmara oan ya keme. Hem ji ev alavin petvi yen baş berdesi oana ninin. Jberku jberbe çende ji kontrol kirna agiri. Şlaye oan ve yap zahmete. Evan agira kelupelin petvi dvin zaku abvemrinin. Cevap çiyavada da xoz şlayanın şoleji. Uyen ber perzikin bizim tavara uan bütün agire çiyaya meqlub kontrol bik. Çiyaya meqlub ki ve çiyaya meqlub kefte sunuri qaza şeyha. U eke çiyayın mazın u strateji yen herima Kurdistan. Yani teta hecmartın çiyayın strateji başı. Çiyaya ki strateji bit. Ev agire olsa pey ve bçit ev dimana balav bin da xoz işlayanın ber perzikin bizim varim vemrinin kes naçın bu. Hatta havve dakı kes ne çoğuyu agri vemrinit. Halkiye çoğuyu. Sünuri du kazayın heri makurdistanı peyg ve girid. Berdara jif şeyhanji. Nizki müsileji. Ve nizki van hemi devere agriye berbiyatçıya kes ne açıd. Hecete cüda eteyin. Bes her hecete habit. Çoğa dildin jingeyi da ef karasata ribdit ne çın ne vemrinim. Ve ça çiyavan eki, çiyak ereki, dimen boma girtiye, au xabakşa, şu evre bu agri vemrinit, dimen frekiriye ta ağvat en bebin.
1: Le dine pensama wa, duayni var ota kista, agire kabar devam ala çiyay maklub, badak wa, kas niye bahav karim anbet, davala bar giriş arıstani da keyin, bahavarim anbet, bu kuzandavoy ay agire, zabala hala çiyay maklub, برگری شهرستانی شیخان دهوک موسر بین به هواری من اما وکو گروپ شخوانی کلک چی خوبخشانه بجدار بگمان دا کجانوی اگره بلان اگره که یک جا به هیزه نتوانی کنترولی که

Şöyle kanal açtı demeye baş. Bence gel haradan bu geç tekan uçan, sen uçan destek. Ekrem İmamoğlu, Ragant, Avreke Nadın, Pevajo Aştiye, Jaliye, Desalate ve şu bu dizayn siyasi vere bu kararı. Aliyoze Türkiye ile Suriye Ragant. Sera Kumari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de Beria Davya Salih sıradan Şam'a biken. Navçe Lice ya Serbo Parizga Ahmet'i de bu yereke trafik eda. 5 kesan ziyana hoş dezda ol. Sizde kesin dinleyici birinci arma.

0: Brev drijia nucea nu dinava nucea me da hatia Ekrem İmamoğlu. Ragandi au reke nadzen. Pe va joa aștie jalie de salate ve jbu design a siasi oare bkarani. Saruke berei e șare de ria mazân ia Istanbul e Ekrem İmamoğlu. Kunha le girtigaha Silivriye. Girtie bersva persiare no rojnama suzjudaye. İmamoğlu gotie jiku dama gav Avetine bo bedavi atın ha tirore hatiye u ev jubu arami u aştiye u. Ersan Paşa Roja, Türkiye dibeşim beli. İmam oğlu, Rıhne le AK Parti'ye girtiye u diyar ker bila çeke suali xo veke palavan nişan nede. Jberku, eger Türkiye 40 salın dinava ver rauşa tirore da be, 25 salın ve diserdama AK Parti'ye da derbas bu. Arusa gotiye ku em hertim dahoza aştiye dikin le hertim havul hat yedan ku me le dervey pevajoye belnu dazanin Erdoğan havul da pevajoye bike pevajoye ke dizayna siyasi le edi emreke le veçendin at. Recep Tayyip Erdoğan seru kumbare Türkiye u seru ki gişti ya parta dat u geşe pedan AK Parti. De çarçobaya marasima 25 salı ya da mezrandına AK Parti'ye da. Gotarek beşkeş giriyor ama şu böyle daha her karek ya da daha da dikin şu böyle çende ku Türkiye'ye ki betiriyor bu neviyen Türkiye de peşer oşu da cebeyle. De beşe şi edi leçiyan dersim habuna barote yani şi bena barote nayet lüşüne öyeci bena gulandet.
1: Bizi var eden bizi bin yıldır dimdik.
2: Em herçi bikin, jbo çareser kırna ve pırskirek edikin. Jbo ku jizdarokin mere Türkiye ke be terörü, herim ke be terör behelin. Em ne tene pırskireka terörü bidayu bin. Em jbo tek birna planin emperyalist akuhundire Türkiye tek de kar bikin.
1: Topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza.
0: Afsaroke partiya demedi beje nezi 4000 zindani kiri. Sude je yasa pe vajo aştiye verdigirnu. 125 hazar doz ji dikevne çarçoveye.

0: Karen Devleti Türkiye'ye hatta İro'da tüccari bir tu avayı bahsa çareser yapırsa Kürt mafya kurda demokrasiye azadiye tüm bahsek oha nahati kirin. Bes de be mesela teröreye u lüservi demeşin. U dibeşin emeş haremeji yani jorjlata navinji emeş teröreji ortaya rakın. Avcı mesela kurdayı mesela Kurdistan'ı herema be terör de ve mane ki le tu parçe Kurdistan'ı Kurd statüye ke dest nexin Kurd mafyanı tabi dest nexin heyji peşten evin le Türkiye ji Türkiye be terör bu Kurd le Türkiye mafya koyna tabi dest nexin mesela ev zelale u hatta irovati meşandın mukabil
1: Le
0: pek
1: tegotun bejin ef de qonağa ge qonağa be deri le hem beri pırsa kurji te ve girin ku ev ji yasa dersin kanun dersin ev ji be çare serkirin.
0: Bale nuhat Aliye Devleti Türkiye bir avayı mesele şirovedik ki Öcalan PKK Dem Parti jidi bejin ev pevajoyak duru direje u ev pevajoya açtiye civaka demokratik hendek bin pevajoya çare seriyeyi. Heger em li dahiyaniyen Öcalan işi binerin hatta İro gotiye netew devlet da cuda u federali otonomi mafya kulturalist beraber ya hatuneyi mesela hem velatiya hevbeşi mesela vekevi mesela entegrasyona demokratik u netew demokratik de gotarin Öcalan işi de hatta nuha ji bo mafya kurdayên kolektif netewî tu gotarek hatta nuha derneket peş. Gavan bana dedim berçava dibêjin Ev dağma ev pişti ve yasayı mesela Kurt Beroje ve baş ev çava Beroje ve o ev yasa bu kadar. Bunu zanın bes bu mesela çakdanina PKK'ye bu ev ki PKK çağı hafası ki çakdanı evin ki PKK kecek ev girdayı ev çava ve garın nava Türkiye Kurdistan'ı bir havi yasal
1: Baş bas
0: serveyi o
1: bas
0: ev
1: yasa tine
0: yasa
1: ev bine yasa duanza hal. Duanza hal etna bent nava yasaydı hani. Diviye ba çı bendek madde kadile bahat azede girin. Kemas yenwe zeter hünçü dad binin.
0: Nuha yasa gava avul dedi beji PKK kecekat rehsinin teroriye o yen pev gredayji viyaviye ey veyaj Ali Öcalan u dem parti hat imza kirin ev sere xo ciye perseye an veya danin Ali ki yasa yek kelime jhendi mesela çakdanin u fasih kirin u vegera evin PKK yek kelime jbo kurda jbo mafya kurda jbo demokrasiye jbo çare seriye jbo aştiye yek kelime tunay ev yasa bu xo dibêjin ne ev yasaye nave yasayı kanuna kurtkirina ava pişkiriya netveyi o yek girtina civakiye. Le, di nava yasayı yek kelime jbo va gotarna jitüneye. O ev yasa bu xoye bi şerdu şurutin gellek giran u rencidekar ji PKK'yarı, ji EVF dibe çağa hun çeke xodinin une vegarın tuvalet une lüve dere mahkemeye avli derhaq ve da'yı ve ki heger ceza ve hatta 15 sali be 5 sala eme da'yı ve bıça medinin le gerek un deng nekin. Ango dibeje heger ve çalakiyek li gor terörü hun bikin eme di sababa bin hafsade. Çalakiyen gor terörü kanunen Türkiye İro Serî heta binî dikarim her tiştê te bike terör. Me bi xwe wek Partiya Alparslan Kurdistanê gelek endamê me gelek welatperwer behsa zimanê kurdî kirinin, behsa mafê kurda kirinin gotin
1: Baş
0: hûn
1: bes eve
0: terörî
1: him
0: ceza
1: çima
0: xwarin.
1: him wek dergehek nabinin. Jber xo vishu am zanan yani pirsa beşek ya pirşkeka sereki ya pirsa kurt prizgirika kurt nav Türkiye'da PKK enha ve dergehek eş bu çare serkir nawan rasta ev gişt PKK te daeli ekş pirs babetin prizgirika kurt PKK biye.
0: Naha mesela Kurd ne mesela PKK'yı? Em bu kadar
1: Zanım
0: ve
1: ev
0: pevajoyen
1: tineniyle
0: bir
1: lepişkek, beşek ewe.
0: Eri az hazım. Eğer bunu izni bedin az carna vakt
1: Kerem kerem,
0: kendi bedin
1: kerem
0: az.
1: kerem.
0: Nuha em bu kadar ve pevajoyen çağı mesela edin arkinin. Gava bahsa çekdanin ve şaravastandın ekirin. Me bu kadar bey tereddüt me pişkiriya ve kır em nuha jidikin. O ne iro am dikin.
1: Baş.
0: Me berê de gotiye. Ev çeke îrok li destê PKK de fedavê ji milletê kurnemayî zerarê dide li Bakur jî li Başûr jî rojavaşî ji ber

0: Deli Ramadan Kanal Heist Kobani.
1: Em dibinin rewşa rojavayı kursanı di kijan qonağan ra der basbun. Li tevi veke temaşamanın heja rojavayı kursanı bu Sivan, Angun, Nafçaya, Heri, Aram jibu koçperin Suriye. Devjeber de koçperin li Afrin, ji Afrin u Seri Kani u Girespi der basi Nafçayın evleyin veke Qamışlu, Haseke u Nafçayın din bun. Li tevi veke gelek Nafçayın dinyen Suriye jihabın ku jiber tevliheviyen kul van Nafçayın, Nafçayın van çebun edi gel disan koçper bu koçperin Nafxo der basi Nafçayın bin kontrol angu deslat hezin Suriye Demokratik bitaybet Haseke, Kobani u Qamışlu bun. Hine gemid ve çarçuyda bahsa hecmara bikin. Ravşa Sarekaniye evçen rujaj ko em de dominin bi berdami am de shopinin karvani yekemin derbas bu le rewş medit çıp seri koçperanani herçend de hevla çara ser knyete dayin mecbur dve arabin havurde je bajar kurdan derkevin ha arabin hoji hene evrasta kurji hene evi vegerin u arabin kuberi hatne bijikrin evi derbas bu biçin kurdin asıl arabin asliyen bajar evi vegerin ev hejmar Hejmara koçperin Nafçeyn derdor ile mi yekek bahs bikin kaç kasıl jikune koçperi Nafçeyn vek mi gu aram Haseke Qamışlu o hnek jiv kubani koçperi van deram bu ne. Despeki Seri Kaniye tamışmanı heca şu dozarı nozan herkes tane demaku girespi Seri Kaniye kete bünde salata artışa Türkiye grupin çektaryen serbe edi koçperiye ka bahazari despekir. Anaha 14000 malbatın serekaniye hene ku le Nafçeyn be evleyen Rojava'yı kursan edminin. 14000 hejmaravan. Pevajo angu proseya be fermi ve gerandına van ve geravan despekirye pırskireken van Rojen daviye hene de hevla çara serkirine deye ev pengav de berdağın be. Ev agahine. Hınca şeh bayajı tamaşmanın heja koçper bunu hejmara ku ki gişte berdesteme 1500 malbatin je şeh bayeci koçper bune koçperi Nafçeyn cüza cüza bu taybet kobani hene çune kalmıştı onekle hasaki bu cebune je edlibeci şu revşa edlibe herkes zana bu taybet bu despekirna qeyrana Nafxoya Suriye mijara edlibe evci dosyaya ke cüda buc belki opozisyon ciheri zedelwe deri aktif bu malbatin je edlibeji yenku nakhwasin tevli şer ben yenku rawshawan nakhwas duvari evle kariye de xarab be jwe derici koçper bun hejma rawan ji 5000 evji bi gishti nava bajarin be evleyen rojavay kursan de diminin şu hamul bendene kuvegeren hamul benda vegera cihuvari xona le be taybet sedema ve negera koçperin le edlibe jiber ku hinek dimijarên ewlekariyê de zehmetiyan dibînin vegerin bi taybet jî dimijarên xizmetguzariyê de malmulkê wan xanî û berdê wan hemû hatiye rifandin yanî rewşekî wiha hem xizmetguzarî hem ewlekarî heye diholê de lêwre jî hêj jî 5000 malbatên ji Idlibê hene ku ji navçeyên bi ewleyên Rojavayê Kurdistanê ye lê rewşekî wiha li gorî texmînên ku tên dîtin mijara entegrasyonu da hol ede her rövş hedi hedi aram da bin tevli heviyen ku naha çe de bin yen grubin serbahone ne binave devleti binave Suriye tiştek na ekran jiber ku pevajo eke entegrasyonu da nabara kurdan rojavay kursan uşam ede he jigir espiji be heman avayi sere kaniye heman sal sala dozarın uzan edi tevli hevi o iş eriş despekirin Zwe derici 3500 malbatın girespiye heye ku hedi hedi evji navnivisandı navan meçhu de rapor edici bahsker navnivisandı tomarkırdan navan berdamdike bi taybet malen van derdur avan yen ku bi mayinan yan bermahiyen şer tem pakışkırın ama de kari tenkirin. Leven nukte bejim tamaşvanın hece yen je girespi berin ha nahvazın hemen çaranusa karvanı yekemin ye koçperin seri kaniye bi servan da vere. Levreji tekez zikin. Eger revşeka, misoger ya evlekariye juan ra neye bi cikirin ev ve nagirin. Le hevldanin ve jihen ez ve jivizim. Ji berave u ji rakayeji koçperi çe bu. Hejmar neye zanin

0: İstanbul'e Ekrem İmamoğlu kun halı girtiga Silivri'ye girtiye Bersivah'ın Pırsen Rojname'ye sözcü edi. İmamoğlu diyar kırkı dema gav avetini bu bedavi anina teröre hatiye o evji bu aramiv aştiye paşaroja Türkiye dibejim beli. İmamoğlu rakhneyin tündle AK Parti'ye girt o diyar kırkı bila tükesu aliyek veke pehlevan ho nişanladı. Jiberku eğer Türkiye evçil salbın dınava ve revşa teröre diye 25 salan de çarçuya serdama deslata AK Parti'ye de derbas bu. Her vaat de zanin ku em her tüm dahaza aştiye dikin li her tüm hevul hatiye deyin ku meli dervi pevajuye behelin. O da zanici ku Erdoğan hevul daya pevajuye bike pevajuye ke dizayna siyasi ledbeje em rebeveye ke nadın. Valatiyen bajare amede kanuna çarçuya u pevajuye aştiye jibu kanal heşte nırhandın. Nerina khud anin zman. Valatiyet huazın bavari ba aşti u aramiye binin le jihapandini jigelek ditirsin u begumanin.
1: Ligora em dibinin jibuna derfeti me kurmanca, kurda, yani tüşteki zelal naha ku em bin peşa bivin em nabinin ama de ve pevajuya peşyame da ka jali kanuni ve jali civaki ve jali çandi ve jali perverdeyi ve çıb dest me bu kevin. Roj bu roj inşallah tüşteki hoş der kevin. Beraberi niyeta aliya gerek eşkere biva gerek nel ser kapandı neba.
2: Yek insan ki dve az şağı ve dare gişke ziyadı kim va dare ile yaşamış nabı. Dve çi dve hem şağı kurmanca İranici, Suriyeci, Avrupa'yı, dünyayı gişke ziyadı kim. Gavak var bir vaziyat bu. Yine gelelim şu kura elini keçene kim. Ama çava eline çekin. İshak Paşa hatta İroru emine kapandı ne? He? Devamlı bir hava emine kapandı ne? O kayo dibe nüfusa Türkiye'de hemen jime zetir, jime kurduva zetir. Evet ki bu paşaportu ne atını bir memleketi? Birinci bunu birinci sınıf hem bunu böylece haysa vereceğim İstanbul'a bunu.
3: Em de çerçeve yasazi em ewa be hena zamanı gele kurt nasne kiriye kimlika gele kurt nasne kiriye hena Kürdistan'ı nasne kiriye yani de belki kök yasa çebi ve kök yasa gere vek dar heye dar okey we heye peli we heye vek we ya vek we ya gere ana yasa hena derhin.
0: Navçeya Lice ya Serbe Bajare Amade ya Bakure Kursayın da büyerek trafikte de se kasan cana hujdesta bazda kesen dünce birindar bun. Seri Vesbel Serriya Lice o çevligi mini pasak piştik uji kontrola şofeye derket lehev kalbi verger ya. Da büyere de se kasan cana hujdesta o bazda kesen dünce birindar bun. Piştik anna gişna timen lehevarçune bu cihe büyere birindar jünne hoşhaneye devlet ya Navçeya Lice ile hatın ve guvasın. Tamaşavan Necaev bugün girinkterin üçeyin ve demjmeri cihatın peşkeşkirin. Hatta carakinin bümün kere hoşede udan başlayın.